Duaning yan nginutin punika rabi ne mecebur ke geni ne jagi kakenenin punika karmo aleh.